Aşkım iki günlük iptilama, hayatım tükenmez maceralarda. İçimde binlerce istekler var.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Şimdi saat sensizin ertesi, yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıtın. Şimdi saat sensizliğin ertesi, yıldız dolmuş gökyüzü.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun.

Tat yokluğunun belası, sensiz gelen sabaha günaydın. Şimdi saat yokluğunun belası, sensiz gelen sabaha günaydın.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

Ayrılırken hediyem olsun. Bu da benim sana, bu da benim sana. Ayrılırken

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

hazır adak dayanmaz demiştim. Cepten yedik ve seninle bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gül yılanı koynuna.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.
2: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
1: Beckbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Beckbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545-235-2277.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Resor Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resor Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsen Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Cücenoğlu et ve et ürünleri. Sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde No. 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı siber suçlara yönelik son 6 günde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 409 şüpheliden 213'ünün tutuklandığını ve 117'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını bildirdi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, trafik radar sistemlerinin özelleştirileceği ve özel şirketlerin sürücülere ceza keseceği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu duyurdu. Şiddetli depremlerden etkilenen Venezuela'ya gelen Türk arama kurtarma ekipleri çalışmalara başladı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 21 Haziran'dan itibaren 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İran ve ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı saldırılarını durdurarak bu hafta teknik görüşmelere başlama kararı aldığı iddia edildi. At yarışlarında 100. Gazi koşusuna Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. Karataş, 100. yıl benim için çok önemliydi. Onu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum dedi. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, siyah beyazlı camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulunurken 3 oyuncunun transferinde sona yaklaştıklarını belirtti. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını dün taraftara açık olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu ilk maçında turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6130 lira 12 kuruş, Amerikan doları 46 lira 61 kuruş, euro 53 lira 11 kuruş, sterlin 61 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 60 sent, bir bitcoin 59.580 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.274 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
4: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
5: Özen Oto Klima'dan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
4: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
4: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, led aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de.

0: Dünya Göz Samsung bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 55 93.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
4: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
5: Asilon Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilon Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesine katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail hükümetinin bu saldırganlıklarının sona ermesi sadece Filistinlilerin huzura kavuşması değil, dünya barışının garanti altına alınması demektir dedi. Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan'ın Ras Tanura şehrinde dün yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybedenler için taziye dileğinde bulundu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Suudi Arabistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz ifadesine yer verildi. Diyarbakır'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Mayıs'ta 97,2 olan endeks Haziran'da %1,8 yükselerek 98,9 değerine çıktı. Tüketici güven endeksi Haziran'da aylık bazda %2,5 artarak 87,9'a yükseldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer yönetimi için Umman'la kurulan ortak komitenin ilk toplantısının başkent Maskat'ta gerçekleştirildiğini duyurdu. Spor. At yarışlarında 100. Gazi koşusunu Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. Karataş, 100. yıl benim için çok önemliydi. Onu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum dedi. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, siyah beyazlı camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulunurken 3 oyuncunun transferinde sona yaklaştıklarını belirtti. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını dün taraftara açık olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu ilk maçında turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6130 lira 12 kuruş, Amerikan doları 46 lira 61 kuruş, euro 53 lira 11 kuruş, sterlin 61 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 60 sent, bir bitcoin 59.580 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.274 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Utku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sunar.

0: dolu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite, toptan satışta güçlü tedarik, net güven, 0535-334-9055, Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3, Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Ada Döner. Lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362-236-0032.
3: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4-469.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altınoklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altınoklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90.
0: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
2: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
4: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
3: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
4: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi 53. Sokak No 25 Tekkeköy Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

gitsin. Zorla sevdik neye yarar? Bir gün dönerse, o gün kalbim olmaz ki artık.

0: perişan. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanıyor. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi. Kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamada ele alınacak. Parada sahtecilik, paraya eşit sayılan değerde sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda işlem hacmi 30 milyar liraya ulaştığı belirlenen 32 şirkete el konulurken 37 şüpheli yakalandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD ile imzalanan mutabakat zaptına ilişkin yaptığı açıklamada anlaşmanın karşılıklı bir durum olduğuna dikkat çekerek, eğer ABD tarafı mutabakat zaptına bağlı kalırsa biz de taahhütlerimizi yerine getiririz dedi. Brezilya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda geriye düştüğü maçta Japonya'yı 90+5. Dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlık geçiren Kosovalı golcü Vedat Muriç'in sağlık durumu belli oldu. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada Muriç'in sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ifade edildi. Beşiktaş 2026-2027 sezonunda giyeceği formaları Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen lansmanla tanıttı. Siyah beyazlı kulübün yeni sezon koleksiyonunda beyaz iç saha forması, siyah beyaz çubuklu deplasman forması ve siyah alternatif forma yer aldı. Tanıtımı yapılan formalar lansmana katılan davetliler tarafından ilgiyle karşılandı. Süper Lig ekiplerinden İKAS Eyüpspor teknik direktörlük görevine Özhan Polat'ın getirildiğini açıkladı. Rams Başakşehir FK kaleci Volkan Babacan'la sözleşmesini bir yıl daha uzattığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6023 lira 6 kuruş, Amerikan doları 46 lira 61 kuruş, euro 53 lira 32 kuruş, sterlin 61 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar 66 sent, bir bitcoin 60.305 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.183 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Bistrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
5: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
2: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
3: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de.

0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
1: Mersin'le Ciğer Japon'un katkılarıyla şiş kebap, döner, pide, lahmacun ve çok daha fazlası 12.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim ve Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da Norveç Parlamentosu Başkanı Masud Gharahkhani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, Türkiye olarak İsrail'in hem Lübnan'da sürdürdüğü hem de Suriye'ye karşı yaptığı saldırıları uluslararası hukukun açık birer ihlali olarak görüyoruz dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından koruyucu aile günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda bir çocuğun hayatına umut olma, ona sevgiyle kucak açma ve güven dolu bir yuva sunmanın yapılabilecek en büyük iyiliklerden biri olduğunu belirtti. Duran, koruyucu aile merhametin, fedakarlığın ve toplumsal dayanışmanın en güzel tezahürlerinden birisidir ifadelerini kullandı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun sigortalıların değer kaybı tazminatlarında aracı yapılara başvurma ihtiyacını ortadan kaldıran tebliği 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Yeni sistemle birlikte değer kaybı süreci doğrudan hasar dosyasına entegre edilecek. Sigortalının ayrıca bir aracıya başvurmasına ihtiyaç kalmayacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yeni nesil suç örgütleri soruşturmaları kapsamında 78 şüpheli gözaltına alındı. ABD ve İran arasında varılan mutabakat sonrası müzakereler sürerken Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiği son bir haftada önceki haftaya göre %50'nin üzerinde artış gösterdi. Spor. Brezilya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda geriye düştüğü maçta Japonya'yı 90+5. Dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlık geçiren Kosovalı golcü Vedat Muriç'in sağlık durumu belli oldu. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada Muriç'in sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ifade edildi. Beşiktaş 2026-2027 sezonunda giyeceği formaları Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen lansmanla tanıttı. Siyah beyazlı kulübün yeni sezon koleksiyonunda beyaz iç saha forması, siyah beyaz çubuklu deplasman forması ve siyah alternatif forma yer aldı. Tanıtımı yapılan formalar lansmana katılan davetliler tarafından ilgiyle karşılandı. Süper Lig ekiplerinden İKAS Eyüpspor teknik direktörlük görevine Özhan Polat'ın getirildiğini açıkladı. Rams Başakşehir FK kaleci Volkan Babacan'la sözleşmesini bir yıl daha uzattığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6023 lira 6 kuruş, Amerikan doları 46 lira 61 kuruş, euro 53 lira 32 kuruş, sterlin 61 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar 66 sent, bir bitcoin 60.305 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.183 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

açmasınlar, kuşlara da küstüm. Uçmasınlar, selamımı kestim. Dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar, kuşlara da küstüm.

0: Başancı reklamları sunar.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning CBC Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı.

hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.

Selamlar sevgiler, sevgili dostlar. Şöyle 30.06.2026 günlerden salı, Türkiye saatlerimiz 15.30. Bugün de Damla ile olan birlikteliğiniz başlamış bulunuyor. Şöyle saatlerimiz 18'i gösterene kadar ben buralarda olacağım. Bugün yayına biraz geç girdim. Daha doğrusu öncesinde şarkılarım sizlere eşlik etti ama ben biraz konuşmaya geciktim. O halde en sevdiğim şarkılarımla programımın da açılışını yapmış bulunuyorum. Siz değerli dinleyicilerime, firmalarıma, bizleri severek dinleyen tüm herkese de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum.

Damla ile olan birlikteliğinizden tutkulu şekilde devam ediyor. Şehrimizin gururu diyor. Samsun Spor Kuruluşu'nun 61. yılı kutlu olsun. Bugün günlerden 61. yıl. 1965-2026 Samsun Spor. Terzi Selim Yavuz Türk abi mesajını ulaştırmış. Teşekkürler abicim. Böyle güzel şeyleri unutmamak gerçekten muhteşem bir şey. İyi ki varsın diyorum. En güzel şarkılarımı sana da kalpten, yürekten, gönülden armağan ediyorum. Reklam ve sponsorluklarınız için alan koduyla 0362-431-6484'ten bana bağlanabilir, detaylı bilgi de alabilirsiniz sevgili dostlar. Şöyle özel ve güzel şarkılardan bir tanesiyle ben de sizleri bekletmeden hemen baş başa bırakıyorum. Hep birlikte ne diyoruz? Geceye sözüm var.

Muhteşem bir şarkıyı da bunu doğrulamış ve göndermiş olduk. Sevgili Ada Döner, Muhammed Bey de seyir halinde bizleri dinliyormuş. Ona ve tüm çalışanlarına, tüm müşterilerine de en güzel şarkılar. Kalpten, yürekten, gönülden armağanım oluyor. Şöyle sırayı da duygulara hitap eden muhteşem şarkılardan bir tanesi almış bulunuyor. Böyle güzel bir günde bizleri hiç yalnız bırakmayan o güzel değerli dinleyicilerime sonsuz teşekkürlerimi yolluyorum. Ve güzel bir şarkıyla ben de sizleri bekletmeden hemen baş başa bırakıyorum. Serkan Kaya sizlerle.

0: Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsen Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.
5: Damla Damla en güzel şarkılar bu programda.

0: Tuğba Başaran da radyomuzdaydı. Sevgili dostlar, bunu doğrulamış ve göndermiş olduk. Selam kardeşim, Saffet ben. İyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Teşekkürler abicim. Müslüm Gürses'ten bir şarkı diyor. Sana bırakıyorum şarkıyı benden. İki nolu dolmuş attı şoför ve yolcularına gelsin diyor şimdiden.
1: Devam ediyor.
0: Evet, aradaki single'da unutmuşum bu arada. Ben de üstünde konuştum. Biraz karışıklık oldu değil mi? Mesajlarda bir hayli yoğunlukta ama şöyle kadar mahkum mesajları 20'den sonra yayınlanıyor sevgili dostlar. Ben değerlendirmeye alamıyorum. Onun da haberini vermiş olalım. Mesajı tekrardan değerlendirmeye alacağım hemen. Selam kardeşim, Saffet ben. İyi yayınlar, kolay gelsin. Müslüm Gürses'ten bir şarkı sana bırakıyorum diyor. Benden iki nolu dolmuş attı. Şoför yolcularına gelsin. Şimdiden teşekkürler, çalışıyorum, seni dinliyorum demiş. Kolay gelsin abi. Abicim, şöyle direksiyondan ekmek parasını kazanan tüm kaptan şoförlerimize hayırlı işler, bol kazançlar, hediye olarak da şarkılar diyorum. Rahmetle, saygıyla, sevgiyle anıyorum anılarını, hatıralarını. Şöyle programda kalbimizde, gönlümüzde, yüreğimizde yaşatarak sizlere de dinletmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmuyoruz. Müslüm Gürses sizlerle.

0: 15.54 yaptık saatlerimize, yoğun bir şekilde de yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dostlar, Öztermi Pide ve Kebap Salonu'nun değerli sahibi sevgili Bekir Bey ve ortamındaki tüm eşe dosta da selamlar olsun. Hediye olarak da şarkılar armağan olsun diyorum. Şöyle sırayı sevgili İntizar'a bırakıyorum. Sizler ne yapıyorsunuz? Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini ise açmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki pazartesi ve salı 15'ten 18'e kadar her daim Damla'ylasınız.
1: Damla damla en güzel şarkılar bu programda.

Unutulmayan Şarkıların tek adresinde şöyle Damla ile olan birlikteliğinizde en güzel şekilde devam ediyor. Soran dinleyicilerim var, hemen hatırlatmak ve söylemek de istiyorum. WhatsApp iletişim numaramız 0542 744 6555'ten. Siz de o güzel mesajlarınızı gönderebilirsiniz sevgili dostlar. Reklam ve sponsorluklar için alan koduyla 0362 431 64 84'ten Damla'ya bağlanıyorsunuz. O güzel kampanyalarla ilgili de detaylı bilgiyi alıyorsunuz. Şöyle muhteşem bir şarkı seçtim. Evlerinde, iş yerlerinde, seyir halinde sesimin gönlümü yüreğimin ulaştığı, beni severek dinleyen o özel ve güzel dinleyicilerime, tüm firmalarıma bu güzel şarkılarımı armağan ediyorum. Ve artık ben de sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakmadan önce Gülnur abla en güzel şarkılar senin için de gelsin diyorum.

Benim öyle sensiz yalnız bırakmak yakışmaz sevgilim, yakışmaz sana. Kimsesiz bir çocuk gibi ağlatmak yakışmaz sevgilim.

0: gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4-469.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
4: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
5: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.
6: Damla Damla en güzel şarkılar bu programda.

0: devam ediyor sevgili dostlar. Bugün de maşallah bir yoğunluk var ki anlatamam yani. Şöyle kısa kısa değerlendirmeyi alacağım. Biliyorsunuz ki normalde kader mahkumu saat 20'den sonra başlıyor. Şöyle kıramadığım iki güzel mesaj var. Onları kısa kısa değerlendirmeyi alıyorum. Şu an bizleri dinledikleri için bizler de o güzel isteklerini şöyle listemize dahil edelim. Abla demiş selamun aleyküm. Samsun diyor gurbette, Bafra gurbette olan Muhammed Koç birlikte. Kader birliği yaptığım kardeşim Sezer Özenç ve abilerim Faruk Gökçeli, Ahmet Okuyan, Alican Ana Köke demiş, armağan olsun. Tez zamanda diyor, güzel diyor günlerde inşallah, şu an sizi dinliyoruz. Herkese diyor bizlerden selamlar olsun demiş. Özgürlükte servetiniz olsun kardeşim diyorum. Fundi'den ilk göz ağrım şarkısını çalar mısınız? Onu da listeme dahil edeceğim. Şöyle buradan bizleri dinleyen tüm gönül dostlarına da en güzel şarkılar. Kalpten, yürekten, gönülden armağanım olsun diyorum. Kardeşim diyor Celil Albayram ve tüm arkadaşları için İbrahim Dizlek'ten. Bundan sonra şarkısını armağan ediyorum kardeşin Kado diye mesajını ulaştırmış bizler. Teşekkürlerimizi yolluyoruz sevgili dostlar. O güzel şarkılarınızı ben de listeme dahil edeceğim. Bugün gerçekten güzel bir yoğunluk var. Onun için acele etmiyoruz değil mi? Yavaş yavaş şöyle şarkılar, mesajlar bu şekilde ilerleyeceğiz, gideceğiz. Selamlar Damla Hanım, Hadise'den Arabeni çalar mısınız? Şu an arabesk şarkılara geçiş yaptığım için format dışı. Sıradaki en güzel şarkıları sizlere armağan ediyorum. Biliyorsunuz ki 15'ten 16'ya kadar biraz hareketli şarkılar çalıyorum. 16'dan sonra direkt şöyle duygulara nokta atışı yapan şarkıları ben sizler için seçiyorum. Listeme dahil ediyorum. İşte onlardan bir tanesi. Şarkımı da başa alıyorum ve artık bu güzel şarkımla sizleri de baş başa bırakıyorum. Sizler ne yapıyorsunuz? Şöyle frekansları değiştirmiyor, radyolarınızın sesini açmayı unutmuyorsunuz. O güzel istek şarkılarımı ben de listeme dahil edeyim. Şöyle bizleri severek dinleyen gurbetteki tüm gönül dostlarına, tüm kaptan şoförlerimize, tüm firmalarımıza ve tüm dinleyicilerimize de armağan edelim. Hadi bakalım.
1: Damla damla en güzel şarkılar bu programda.

Beni yıkılırsanan akılsızların yıkıntılarına basar geçerim. Bundan sonra yoluma çıkan kalleşleri yollarına gömerim. El verip emek verdiğimiz ekmeksiz nankörlere bundan sonra pınar başında bir damla su vermem. Affetmek büyüklük ama affettikçe küçüldük. Adamlığımızla değil maddiyatla ölçüldük. Herkesi kendim gibi bildiğim için bu hale düştük. Bundan sonra kimseyi affetmem. Bu dayanaksız dünya edepli namuslu kullara dar. Huzur ararken derdimizle tasamızla olmuşuz yar. Hakmış, hakikatmiş, yemin ederim bir tek Allah yolunda var. Bundan sonra hiçbir kula minnet eylemem. Ben ister miydim yarimden, yurdumdan ayrı kalayım? Ben ister miydim gurbette dertlerle derbeder olayım? Ben istemez miydim herkes gibi mutlu olayım? Bundan sonra keyfime dokunana kezzap olurum.

sevda ülkesinde aşkın kanununa uydum. Heveslerimi, arzularımı sadakatin kalıbına koydum. Kime ne sırrımı verdiysem 3 gün sonra başkasından duydum. Bundan sonra derdimi kimseye açmam. Bu dünyada mutluluk için kalıbımı koydum ortaya. Zehir takmışlar aşk sandığım oltaya. Bir de baktım ki boynum, bir de baktım ki boynum değmiş keskin bir baltaya. Bundan sonra herkesi canıma kurban ederim. Bu dünyada tek başıma

İşte güzel bir şarkıyı da istek şarkımızdı sevgili dostlar. Bunu doğrulamış ve göndermiş olduk. Yoğun bir şekilde de yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yoğunluk hangi yönde ilerliyorsa ben de o şekilde devam etmek zorundayım sevgili dostlar. Çünkü gerçekten mesaj yoğunluğu var. Öncelik tanıyamıyorum. Sırasıyla yer vermek zorundayım. Bunun için de bizleri anlayışla karşılayacağınız için sizlere de teşekkürlerimi yolluyorum. Sevgili Muhammed Bey'e, tüm çalışanlarına, tüm müşterilerine, Ada Döner'e en güzel şarkılarda armağanım oluyor. Samsun diyor gurbette olan abim Celil Albayram, kardeşim diyor Kadasun'dan. Koca Ölem kardeş parçasına armağan olsun kardeşim diyor, çok özlendin. Haberin olsun diyor, seni canımdan çok seven kardeşin Kado, tüm arkadaşlarıma selamlar olsun Cello diye mesajını ulaştırmış. İstediğin şarkı listemde, arşivimde mevcut değil sevgili kardeşim. Onun için sıradaki en güzel şarkılara armağan ediyorum. Kader Mahkum mesajları 20'den sonra yer alacak. Şu an gelenlerin hepsini değerlendirdim ama 20'den sonra gönderirseniz bir o kadar da mutlu olurum. Çünkü ben mesajları değerlendirmeye alamıyorum. Sizleri kıramadığım için bugün okudum. Normalde 20 ile 23.55 arası mesajlarınız sürekli güzel bir şekilde okunuyor. İstek şarkılarınız da listelerinize dahil oluyor. Gurbetteki en güzel, gurbetteki tüm gönül dostlarına da en güzel şarkılar armağanım olsun diyorum. Unutulmayan şarkıların tek adresinde duygulara hitap eden şarkıları sizler için seçiyorum, listeme dahil ediyorum. Bugünlük de inanın ki yoğunluk beni biraz yordu. Bir iki şarkı sizlere armağan ediyorum. Ben de biraz dinlenmeye çekiliyorum. O şarkıların sonrasında ben tekrardan buralardayım. Sizler hiçbir yere ayrılmıyorsunuz.

0: Çancı reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.

şarkılarımızdan bir tanesini daha göndermiş ve uğurlamış olduk. Sevgili dostlar, saatlerimizde 16.51 yaptık. Son 1 saat 10 dakika değil mi? Şöyle farkımızı fark ettiren şarkılarla da bizler de yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gülnur abladan en güzel şarkılar sevgili Asena'ya darmağın oluyor. Yarın diyor yanımdayım Asena'cığım diye güzel bir mesaj ulaştırmış. Şöyle gurbetteki tüm gönül dostlarına da en güzel şarkıları armağan ediyorum ve sırada güzel bir şarkı var. Ben de sizle o şarkıyı baş başa bırakmadan önce evlerinde, iş yerlerinde, seyir halinde sesimin gönlümün yüreğimin ulaştığı, bizleri severek dinleyen tüm özel ve güzel dinleyicilerime armağan ediyorum. İstek attım anında devrede 0542 744 65 55.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ı kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı

0: Fahrettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK burs ve destek programlarımızla sağlık alanında teknoloji geliştirme kabiliyetimizi geliştirmek üzere son 23 yılda 14.344 projeye ve 18.175 bilim insanıyla gencimize 82 milyar lira destekte bulunduk dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyona Mücadele Merkezi, NATO zirvesi nedeniyle Ankara'ya giden tüm uçak, tren ve otobüs yolcularına tek tek GBT sorgusu yapılıyor iddiası gerçeği yansıtmamaktadır açıklamasını yaptı. Bursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Venezuela Dışişleri Bakanı ölümcül depremlerin ardından arama kurtarma ekipleri gönderdiği için Türkiye'ye teşekkür etti. Bakan Ivan Gil, böylesine büyük bir krizin ortasında desteklerini esirgemedikleri için Türk hükümetine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Venezuela'da görevlendirilen tüm ekiplere teşekkür etmek istiyoruz dedi. Brezilya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda geriye düştüğü maçta Japonya'yı 90+5. Dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlık geçiren Kosovalı golcü Vedat Muriç'in sağlık durumu belli oldu. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada Muriç'in sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ifade edildi. Beşiktaş 2026-2027 sezonunda giyeceği formaları Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen lansmanla tanıttı. Siyah beyazlı kulübün yeni sezon koleksiyonunda beyaz iç saha forması, siyah beyaz çubuklu deplasman forması ve siyah alternatif forma yer aldı. Tanıtımı yapılan formalar lansmana katılan davetliler tarafından ilgiyle karşılandı. Süper Lig ekiplerinden İKAS Eyüpspor teknik direktörlük görevine Özhan Polat'ın getirildiğini açıkladı. Rams Başakşehir FK kaleci Volkan Babacan'la sözleşmesini bir yıl daha uzattığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6023 lira 6 kuruş, Amerikan doları 46 lira 61 kuruş, euro 53 lira 32 kuruş, sterlin 61 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar 66 sent, bir bitcoin 60.305 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.183 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Damla Damla programı devam ediyor.
4: Saatlerimiz 17.03 yaptık. Birlikteliğimizden güzel şekilde devam ediyor. Sevgili dostlar, şöyle gurbetteki tüm gönül dostları için güzel bir şarkı seçtim. Listeme dahil ettim. Gülnur abla ve sevgili Aslan'a için de bu güzel şarkımı armağan ediyorum. Onlar da şu an bizleri dinliyorlarmış. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Ben de bu güzel şarkıyı çok seviyorum. Bana da armağan olsun o halde, ne diyoruz? Gülşen sizlerle.
3: Damla yayında.

0: yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4-469.
3: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekkeköy Samsun.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi Sitesi'nde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Ara

0: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.
1: Sevgilim sonunda beni bırakıp başkasına gitti. Onu sevdi. Ya gitsin be. Zorla mı güzellik olur? Hem belki benden yakışıklıdır ha?

güzel bir şarkının sonrasında sevgili dinleyicilerim, bugünlük de güzel bir programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şöyle programın başından sonuna kadar beni mesajlarıyla, o güzel sözleriyle yalnız bırakmayan tüm özel ve güzel dinleyicilerime sonsuz teşekkürlerimi yolluyorum. İyi ki varsınız diyorum. Hepinize güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde Kalpten Kalbe programıyla sevgili Taner de sizlerle olacak. Aynı özelliği, aynı güzelliği onun da o güzel kalbinde, gönlünde, yüreğinde yaşamanız ve yaşatmanız dileğiyle haftaya pazartesi saatlerimiz tam 15'i gösterdiğinde ben tekrardan buralarda olacağım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi, Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi, 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
3: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
4: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu.

şimdi daha iyi anlıyorum. Sana dokunabilmenin, yaşamın belki de en zor koşulu olduğunu. Oysa ki koşulsuz yaşamak hep bir umuttu. Bazen şarkı söylemek, bazen de türkü dinlemek.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altınoklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altınoklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Tam Ev Gayrimenkul sundu.
1: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
5: Frekansınız 105 olsun.

0: 32 33 38.
1: Teslim oluyorum. Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arz ederim.

arz ederim. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Dünya Göz, Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi Sitesi'nde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar. Tutku FM güvencesiyle Sam Ev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Sam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Sam Ev, Atakum İletişim 0552 855 60. Sam Ev, aradığın arsa, aradığın ev.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Eski Adliye karşısındayız.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: 20.08 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Salı akşamında Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz Astroba Spor Salonu sponsorluğunda başlıyor. Hepinize hoş geldiniz. Saat 20.20 itibariyle mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. WhatsApp üzerinden değerlendireceğiz mesajlarınızı. WhatsApp numaramız 0542 744 6555.
1: Tutku FM.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevdiklerinizi, sevenlerinizi WhatsApp üzerinden mesajınızı ulaştırabilirsiniz. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz değerli dinleyiciler.

Astroba Spor Salonu Atakum'da Ömür Evleri'nde hizmetinize sevgili dinleyiciler. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında Salı gecesinde beraberiz. Ve mesajınıza da yer vermeye başlıyoruz. İyi yayınlar. Samsun Kapalı'da bulunan eşim Arda Erkan Özler'e sesleniyorum. Varlığın en büyük gücüm, yokluğun ise en büyük imtihanım. Dualarım da kalbimde her zaman seninle. Dimdik ayaktayım. Beni hiç merak etme, bizim için mücadele ediyorum. Ve ne olursa olsun etmeye de devam edeceğim. Sen bu hayatta uğruna savaşmaya değer. En güzel şeysin seni dört duvar arasına mahkum eden hayat. Bana özgürlüğü yaşatıyor sanmasın. Sen orada gün seyerken ben sensizliği sayıyorum. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol eşim. Aklım hep sende şarkısını armağan ediyorum. Eşim Arda Erkan Özel için armağan olsun diyor dinleyicimiz. Ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Tutku FM 105.0 iyi ki varsınız. Her notasında seni bekleyen bir yüreğin sesi var. İyi sandıklarımız aptal yerine koydu bizi. Haset bazen bir ömre sığıyor. Bir gün o demir kapılar açılacak. Göz göze geldiğimiz an bütün acılar geride kalacak. O güne kadar dualarım da kalbimde seninle. Resul Dal Bey'e onu her nefesinde özleyen kara kızdan armağan olsun, Rabbim bizi hayırlısıyla kavuştursun diyerek mesajını sonlandırıyor. Kara kız içinde geliyor.

Sırayla kaldığımız yerden mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Selamun aleyküm, ben A7 Koğuşu'ndan Umut Öztürk. Aleyküm selam Başlıcan'a Öz abim, Samet Yıldırım ve can kardeşlerim Ömer Faruk Çelik. Bokeda'ya efkalı Ahmet Çoşkun, Kadir Erize, çarşamba seri tipinde yatmakta olan canımın canı Batuhan Pehlivan selam edelim. Batuhan'ın biletini yolladık, abim gözlerinden öpüyoruz. Ve başka koğuşlarda bulunan kardeşlerim Anıl Öztürk, Mertcan Kalınç, Gürşat Türköz, İsa Doğan selam edelim. Göz koydukları abi kardeşlik dağının zirvesindeyiz. Aşağıda dönen dolapları izliyoruz ve kardeşlerim Alihan Coşkun'a selamlarımı iletiyorum. İstek parçam Karlı Dağlar, Samet Yıldırım ve gönül veren kardeşlerine de armağan olsun. Tek gerçek Samet Yıldırım diyerek mesajını sonlandırmış Umut Öztürk için geliyor.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm, ben Alihan Coşkun. Aleyküm selam Alihan. Öncelikle kral abim Kemal Saraköse ve reis Samet Yıldırım abime, öz abim efkarlı Ahmet Coşkun'a, canıma can olan Umut Öztürk abime, Mukiye dayıma, Kadir Erez'e ve beni tanıyan herkese selam olsun. Biz vazgeçmedikçe kimse kazanamaz. AÇ her yerde, yanımda sen olmayınca türküsünü armağan ediyorum diyor. Alihan Coşkun için geliyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler, mesajlarınıza yer vermeye. İyi günler, ben Samsun'dan Fatih Eker. Samsun Çarşamba kapalı STP C5 koğuşunda yatan sevgili Rabia'ma hiç pişman değilim. İyi ki bakmışım gözlerine, bana seni ne zaman unutacağımı da sorma, çünkü ne zaman öleceğimi bilmiyorum, seni seviyorum. Senden vazgeçmem şarkısını armağan ediyorum diyor Fatih Eker'den.

vazgeçme. Umurumda değil yaşamak, ölmek canımdan geçerim, senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, bir kez daha radyolarını yeni açan dinleyenlerimize hoş geldiniz diyoruz. Mesajınız gelmeye devam ediyor. Sırayla seri bir şekilde A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım.

Selamlar Taner abi, iyi yayınlar. Ankara'dan Yasin, kadın kafada da yatan canım yarim Songül'e. Ödemeleri hesaplara yatırdım, kıyafetleri aldım, sabah görüşe gidiyorum. Görüşe geliyorum. Seni çok ama çok seviyorum cennetim. Sen benim her şeyimsin. Müptelasıyım parçasını armağan etmek istiyorum demiş. Parçayı bulmadığı için bir başka şarkı gönderiyoruz. Songül'ün Yasin'inden herkese iyi akşamlar diyerek mesajını sonlandırıyor Yasin. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. C23 koğuşundan Mertcan Tugar burada. C2 koğuşunda yatmakta olan can parçam Bedirhan Çavuşoğlu'nun doğum gününü enişten dileklerimle kutlar. Özgür günlerde kavuşmayı temenni ederim. Cefasını çektiğimiz günlerin elbet sefasını da süreriz can parçam. Kuralsız şarkısı armağan olsun diyor Mertcan Tugar.

İyi yayınlar gönlümden kalbime, alışamadım parçasını sevdiğime ve Ebru'ya armağan ediyorum. Seni ilk günkü gibi seviyorum. Avukatın dosyanda ilgileniyor, kalbini gönlünü ferah tut, her zaman yanındayız, Allah'ın izniyle kavuşacağız, seni çok seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum, 12'de gökyüzünde buluşalım diyerek mesajını sonlandırmış ve gönlümden kalbime armağan olsun alışamadım şarkısı diyor.

Gözün olgun açları kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana. 20.50 ve saat 20 Salı gecesinde sevgili dinleyiciler Kalpten Kalbe programında beraberiz. Haziran ayını da tamamlıyoruz. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. A18 Koğuşundan Mustafa Angay Bafra T-Tipi Kapalı Yatan Can Parçam İbrahim Can Demirci Temelcan Aksemi Pişi Kantar İsmail Samsun Kapalı'da farklı koğuşlarda bulunan başta abim Samet Yıldırım ve Candan Öte kardeşlerim Umut Akan Yunus Emre Koz Enes Kayaoğlu Yasin Sarı Sercan Kandemir Necmi Akkoş Enes Kayaoğlu Enes Emre Selçuk Erkan Şanlı Uğurcan Şanlı Emre Elibodel Altan Görücü İmdat Kayaoğlu, Mücahit Haneci, Yağız Özbal, Emir Aklıman'a, Eren Çiviç'e, Emin Şener'e, Arif Saydaş'a, Barış Akpınar ve Çarşamba Kapalı Yatan kardeşlerim Batuhan Pehlivan aynı çatı altında kaderleri yaptığım kardeşlerim Can Altındaş, Hakan Özdemir, Yusuf Küçük Ağa, Baran Özkan'a, Berkay Bahar'a, Ercan Kereş'e, Efe Gülan, Murat Bektaş'a, Bahit Çavdar'a, C.C. Arslan, Kaan Kocaoğlu, Yılmaz Mükemmelt Yıldırım, Mükemmelt Yıldırım, Alihan Çakırcı, Ahmet Sayar'a ve tüm dostlara selam olsun. Her karanlık gecenin ardından aydınlık bir sabah gelir. Umudunuzu kaybetmeyin. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle üzülmem parçası Uğur Akın'a armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Mustafa Angay için geliyor.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevdiklerinize, sevenlerinize mesajınızı ulaştırabilirsiniz değerli dinleyiciler. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda ikinci saatimizdeyiz Kalpten Kalbe programında. Ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm, ben Serkan Ay. Aleykümselam Serkan Ay. A25 koğuşunda bulunan canımın yarısı abim Sefa Ay'a selam olsun, resim doğum günüm kutlu olsun. Rabbim nice sağlıklı özgür seneler nasip etsin inşallah. Kardeşin, kardeşlerin hep arkanda, az sabır. Elbet bir gün özgür günlerde kavuşacağız. Allah'ım yardımcınız olsun. Yeni yaşın kutlu olsun. Allah Aslan abim her şey gönlünce olsun diyor Serkan Ay. Diğer bir mesajımız, iyi günler Melih Berke Görpüz. A25 koğuşunda bulunan abim Sefa Ay, doğum günün kutlu olsun abim. Rabbim sevdiklerine özgür günlerde kavuşmayı nasip etsin inşallah. En kısa sürede birlikte özgür günlerde kavuşacağız. İyi ki doğdun abi, Allah'a emanet ol. Melih Berke Görpüz'den armağan olsun diyor. Bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimizin de doğum gününü kutluyoruz.

Merhabalar Kıboşum, nasılsın? İyisindir inşallah. Biziz, bir sıkıntı yok. Altın bize kalmasın. Kurban olduğum her şeyi hallolacak. Seninle tekrardan bir arada olacağız. Gülüp eğleneceğiz. Sabret kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a. Bir Göze Hanım şarkısı Armağan Olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Emrah Yalçın'dan Armağan Olsun bu parça diyor.

İyi yayınlar. A8 Koşu'nda Yiğit Kürse kardeşlerim, yoldaşım Bediran Çavuşoğlu doğum gününü kutlarım. Zorluklara karşı göğüs gerdi, kötülüklere karşı direndik. Yine de dostluğumuz bitmedi. Geçmişi geride bırakıp geleceğe umutla bakarak sonuna kadar dost kalacağımıza inanıyorum. Güzel yılların olsun nice senelere. Veysel Kurt'un da selamı var unutma diyerek mesajını sonlandırmış, Yiğit Köse için geliyor.

Emeğinize sağlık Taner Bey, kurban olduğum adam. Bugün de aramadın, ben seni çok özlüyorum. Sensiz iyi değilim. Sensiz geçen her gün yarım kalan bir türkü gibi içimde susmadan çalıyor. Gülsem de eksiğim, konuşsam da ama bil ki ne sevgim azaldı ne de umudum. Seni beklemek bana ağır gelse de vazgeçmek hiç aklımdan geçmedi. Bir gün bu hasret bitecek, yarım kalan türkülerimizi birlikte tamamlayacağız. Bu türkü yüreğimin en güzel yerinde taşıdığım Resul Dal Bey'e, onu tarifsiz özleyen kara kızdan gelsin. Kendine iyi bak, olur mu? Türkülerim yarım kaldı, armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor kara kız.

Evet değerli dinleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye bizleri internet üzerinden tutkufmturkiye.com'dan canlı dinle bölümünden dinleyebilirsiniz. Ayrıca kolaylıkla dinleyebilmeniz için telefonlarınıza Play Store'dan uygulamayı indirip her yerden dinleyebilirsiniz. Play Store'dan uygulamayı indirirken Samsun Tutku FM yazmanız gerekiyor. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun Kapalı'ya benden selam olsun. Ömer Emirhan'dan Yusuf Küçük abime, Musal, Fero Osman, Nuri İçeri, kardeşlerime, öyle bir yerdeyim ki şarkısını armağan ediyorum. Hasretiniz zor olsa da sabrın sonu selamettir. Dışarıda sizi çok seven ve yolunuzu gözleyen birileri olduğunu unutmayın. Sizleri çok seviyoruz diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Yener Kapalı'da C27 koğuşunda göz bebeğim Emre Temiz'e yazıyorum. 9 aydır da dediğim gibi zorlukta bırakıp gitmek benlik değil. Aynı yastığa baş koyarız ya da aynı toprağa. Emre Temiz, seni çok seviyorum. Onur İhtiyaroğlu ve Yener Dündar kardeşlerime de selam olsun Fatma Temiz'den diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Bu haftada yatağın çokça özlediğim, beklediğim ve çok sevdiğim Doğukan Ayrancı'ya "Kalbim Sana Geçti" şarkısını armağan ediyorum. Doğukan Ayrancı'ya armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımız Ankara'dan Yasin. Kadın kapalı yatağın canım yarim. Songül'e armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor. Ankara'dan Yasin için de geliyor. Gürkan Aslan bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar diyor. Gürkan Aslan'a da ve sevdiklerini de armağan ediyoruz.

kısa bir mesajımız var. Son bir mesaj bu şarkı için. İyi yayınlar, ben Emirhan Kaplan. Kapalı'da yatan, beni tanıyan tüm abi kardeşlerime selam olsun diyor. Emirhan Kaplan içinde geliyor.

Merhabalar, iyi yayınlar. TKQ'den Fatma ben. Samsun teklifi Kapalı'da. C2 koğuşuna yatmakta olan ilk gözü Arım Aslan'ım. Bedirhan Çavuşoğlu'nun bugün doğum günü. Doğum günün kutlu olsun yavrum. Orada geçirdiğin son doğum günün olsun inşallah. Hep var ol oğlum. Benden hiç eksilme. Seni çok seviyorum. Çok da özledim. Seni nasıl özledim şarkısını armağan ediyorum. Kısa zamanda kavuşacağız. Annem Allah'a emanet ol. Can parçam diyerek mesajını sonlandırmış. Bedirhan Çavuşoğlu'na armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Yeni Aceh 11'de yatmakta olan Yusuf Ünal, canım eşim, diğer yarım. Bazı hallerimiz gerçek oldu, bazısı da gerçek olmak için gün sayıyor. Senin Neopos'un güzel günleri, seni bekliyoruz, seni çok seviyoruz. Diğer yarım şarkısını armağan ediyorum, canım eşime armağan olsun diyor. Yusuf Ünal ve sevdikleri için geliyor.

Yeniden bir aşk kanca C4 koğuşunda yatan akan yatan babam Kame Kanca bugün olmadı ama elbet bir gün canını sıkma oğlun burada bizi bir ara seni çok seviyoruz. Bir aşk kancadan babam Kamil Kanca'ya armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar, kabak seyir tipi kapalı yapmakta olan eşim Caner Çırak ve arkadaşları Özgür Zihni, Ersin Karakuş, Efe Zeybek, Enes İnan'a, Ethem Düzenci, tez zamanda ailelerinize kavuşmanız dileğiyle. Bir pandan 3 gecedir yatamadım şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Caner Çırak için Yasin'e şimdi diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler.

Marta Kapalı'da A20 Koşna yatan Adil Çınar Ünal'dan arkadaşları Fehmi Taha Balta Koş, 7'de yatan Batıkan Aspolat için Harun Sünger ve Kavak Cezaevinde yatan Aybas Kırbaş için Ayrılığın Hediyesi şarkısını armağan ediyorum. Yolun meşaketini yürüdüğün yol arkadaşın belirler, selam olsun kardeşlerim diyor. İlerleyen zamanda yer vereceğiz bu şarkıya da. Adil Çınar, Ünal ve sevdikleri için geliyor.

Fenerbahçe kapalı yatma tutan Turan Demir'den aynı koğuşta kaderli yaptım Uğurcan Güldeken Ahmet Şen Berat İkinci ve Esabil Sele'ye armağan olsun bu parça diyor.

Gastronomi Spor Salonu sponsorluğunda sevgili dinleyiciler beraber salı gecesinde. Yeni Çarşamba Kadın Kapalı C9 koğuşunda bulunan Hürsen Ağçalık ben. Aynı kaderi paylaştığım Özümü'den ve Salih dostlarım Berfin, Ertek, Zeynep, Ecem, Sarı, Aslan. Farklı koğuşlarda bulunan Eda Güney, Emine Sekmen, Suudi Naz, Ateş, Münevver Temiz, Rabia, Karadağ, Kader Güreç'e. Selam edelim. İstek parçam Ali Kınık'tan iyi değilim. Şarkısı armağan olsun diyor Hürsen Ağçalık. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Ben A14 koğuşundan Altar Ustabaş. Aynı koğuşta kader bile yaptım. Abilerim Enes Yonuhlu, Çetin Kalaycı, Anıl Kılıncı, Ahmet Hamdi, Eres, Rozbi, Kemal, Azem, Adanur, kardeşlerim Alperen Gündoğan'a, Emine Akdoğan'a, Osman Bayrak, Emir Şener'e armağan ediyorum diyor.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Eray Yılmaz. Ben Samsun TTP. Açıkta yatmakta olan can dostum Abdullah Özdemir'e, Özkan Atmaca kardeşime, Emirhan Okete ve Bektaş Bektaş abime selamlarımı gönderiyorum. Mesafeler uzak olsa da gönüller her daim birdir. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle Rabbime emanet olun diyor Eray Yılmaz'dan.

İyiyena ben C5 koşundan Aleyna Olgun C7 koşunda güzelliklerim. İknur Tibet'e Neslihan Uzun, Ebru Kurt'a Ebine Sekmen'e selam olsun. C6 koşundaki güzellerim Tansu Kaplan, Eda Büyükdağ'a selam olsun. Beraber olamasak da aynı çatı altındayız. Dört duvarlar bize engel olamaz. Sizi çok seviyorum canlarım. El vurma doktor şarkısını armağan ediyorum diyor. Aleyna Olgun'dan armağan oluyor. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar dilerim. Davant ailesi olarak A19 koğuşuna geçen oğlum Mücahit Ayaz, gözümün nuru, canım oğlum. Yeni koğuşun inşallah sana eskisinden daha güzel dostluklar ve huzurlu günler getirir. C12 koğuşunda olan çok özlenen eşim, yoldaşım. Dede Murat, sabırla bekliyoruz ve Malik Şenyer'e de selam olsun. Abin sana emanet, evlat sıradaki şarkı sizlere hasret çekenlere gelsin Davant'ı diyor.

Yeni Çarşamba Kapalı da C9 Koğuşu'ndan İdem ben, aynı kadar paylaştığım Özüm Nursen Açılık, Göz Bebeğim Hasret Karakuş Özlemleri Ebru 2. Candan Ötelerim, Gökçe Erdoğan Özlemleri, Sibel Kaya, Elif Kaya, Tansu Kaplan, Eda Güney, Zeynep Olgun, canlarıma selam olsun, icap eden bir şarkısı armağan olsun diyor. İdem ve sevdikleri için geliyor.

şey koymuştum seni. Çünkü sen benim her şeyimdin. Umutlarımı sana bağladım, hayallerimi sana bağladım. Sen diye ölürken icap eder mi ben? Şimdi söküp atasın var kalbimi yerinden. Sen yokken anlamı yok ki yaşamanın. Harcadın lan beni.

Evet, sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Kalpten Kalbe programında tedirgin oluyorum. Samsun Kavak Çocuk Kapalı A13 koğuşunda yatan Ahmet Demirci'ye Enver Yılmaz Vurdular Beni Sivas Caddesi'nde parçası Armağan Olsun Kuyu'ya talip olmadan Mısır'a Sultan Olunmaz Zafer Eke'den Ahmet Demirci kardeşime armağan olsun diyor.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Evet, şarkılarda olduğu için biraz yayınlanması zaman alabiliyor sevgili dinleyiciler. Mesajların gece yarısına kadar tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatıyoruz, radyolarınızın başından ayrılmayın. Tutku FM, ben Kadir. Samsun Kapalı C11 koğuşunda bulunan abim Celil Albayram'a sesleniyorum. Kardeşim nasılsın? İyisindir inşallah. Beni sorarsan çok şükür iyiyim. Bir sıkıntı yok. Her şey yolunda. Tek isteğim sensin kardeşim. Bugün saat 11.30'da uçağa binip İstanbul'a gidiyorum. Beni merak etme Aslan kardeşim. Bir durum olursa beni aratır, haber gönder yeter. Tüm koğuş arkadaşlarına ve bulunduğun ortamdaki dostlarına selamlarımı iletiyorum. Allah tez zamanda kurtuluşunu nasip etsin. Celil Baba, seni canından çok seven kardeşin Kadı'dan armağan olsun diyor. Kadı ve sevdikleri için geliyor.

Sami Gayrimenkul Spor Salonu'nda Salı gecesinde 22.06'ya attık saatlerimizi değerli dinleyiciler. Kalpten Kalbe programı devam ediyor. Gizem Turgut'tan C11 koğuşunda yatan eşim Emrah'a. Emrah Turgut'a gelsin kalbimin sesi. Seni çok seviyorum. Şu yaşıma kadar bir seni bildim, bir de seni sevdim. Bir seni sevdim. Senin sefanı da sürdüm, cefanı da çekerim. Ne gelirse senden gelsin, güzel günlerde tuttuğum elini kötü günde daha da sıkı tutarım. Sen baş tacısın, benim yıkılmayan duamsın, gönül bağımsın. Emrah Turgut diye yazılır, adam gibi adam diye okunur. Gönlümde 15 yıldır tek bir aslan yatıyor diyerek mesajını sonlandırmış Gizem Turgut'tan.

Evet, diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler, Samsun Kapalı Ağın Koğuşu'ndan Sait Babaoğlu'na yolun nasıl olduğunu bilmiyorum. Pek de önemi yok. Ben sadece o yolu seninle yürümek istediğimi biliyorum. Deniz ne kadar dalgalı olursa olsun suyunu seven ondan vazgeçmez. Sait Babaoğlu'na armağan olsun diyor ve Seda Sayan yorum alıyor sırayı, şiire gazel ediyor.

Yenat FM Ağa 8 koğuşunda yatan yetkisinden her köşede yanımda olan çocukluk yoldaşım Berçan Tovara ve Can Parçam. Kardeşim Bedihan Çavuşoğlu'na sesleniyorum biz buraya. Başımız dik girdik, yine başımız dik çıkacağız. Bizi burada unutup arkamızdan konuşanlara karşı dostluğumuz ilelebet sürecek. Bu kardeşinizdi. Sonuna kadar yanınızda evelallah, elbet bir gün kavuşacağız. Sabır çok az kaldı. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun diyor. Yiğit Köse'den Armağan oluyor.

İyi yayınlar Atmaca Özkan, Abdullah Özdemir, Emirhan, Oketi, kardeşlerime. Armağan olsun özgürlük. En kısa zamanda sizinle olsun, sizi çok seven, dışarıda hasretle bekleyen sevdikleriniz var. Samsu TTP Açık Cezaevi Ali Fırat kardeşlerine de armağan olsun dostum şarkısı diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Recep'im söylüyor.

Evet, sırayla tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye bir kez daha hatırlatıyoruz. Sevgili dinleyiciler, şarkıların yayınlanması da biraz zaman alıyor. Mesajlarda acelesi olan dinleyenimiz vardır mutlaka. Onlar da mesajların sonuna sıradaki şarkıyı alsınlar lütfen. İyi günler Samsun Açık'ta ayrı koşunda bulunan babam Selçuk Başar'a sesleniyorum. Babam, doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın. İyi ki benim babamsın, yeni yaşında. En büyük dileğim aramızda olman inşallah. Bu doğum gününü ayrı kutladığımız son yıl olur. Seni çok özledim, seni çok seviyorum. İntizardan doğum günü şarkısını canım babama armağan ediyorum diyor.

22.20 saatlerimiz Samir Gayrimenkul sponsorluğunda sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Hasret her gün adını sessizce anmak oldu. Sensiz geçen zaman eksik ama sevgim hiç eksilmiyor. Belki bugün ayrı yerlerdeyiz ama aynı umudu taşıyoruz. Kalbim seni beklemekten yorulmadı. Çünkü biliyorum bir gün bütün özlemler bitecek ve kavuştuğumuz an beklediğimiz her güne değecek. Seni hep aynı sevgiyle bekleyeceğim. Kurban olduğum Emrah Yağcı'ndan Kübra Ataş'a Ahu Figan Dilber parçası armağan olsun diyor.

İyi yayınlar diliyorum. Ben Emirhan Yılmaz. Buradan çeşitli cezaevinde yatmakta olan abi ve kardeşlerim Soner Özden, Yiğit Han Kutbay, Mert Ekine, Yunus Özenç, Onur İhtiyaroğlu, Şerif Duran, Cemal Şahin, Başoğlu, Birol, Saraca, Bektaş Bektaş ve Emre Kayı'ya canı gönülden selamlar olsun. Sıradaki şarkım abi ve kardeşlerime gelsin, özgürlük yakın, Allah'ın izniyle Allah'a emanet olun canlar diyerek mesajını sonlandırmış Emirhan Yılmaz.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Samsun T-Tipi kapalacağı 7 koşuna yatmakta olan Enes Yıldırım abisi Onur Yıldırım'dan. Zemire parçasını armağan ediyorum. Güçlüdür aslanım. Her zorluğun bir sonu vardır. Bugün zor olabilir ama yarın bambaşka olacak. Sabret güzel. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle can parçam diyerek mesajını sonlandırıyor. Enes Yıldırım'a abisi Onur Yıldırım'dan armağan oluyor.

yayınlar Karakız'dan. Sesini duymadan geçmiyor günler, saatler bitmek bilmiyor. Her şey eksik, her şey yarım kalıyor. Özlemin içimde büyüyor, yokluğun her an kendini hissettiriyor. Bir sesine, bir iyiyim deyişine ne çok ihtiyacım var bilemezsin. Her şeyim Resul Dalbey'e armağan olsun diyor Karakız'dan.

Rutka FM'in yeni AJ'de koğuşunda bulunan sevgilim Yusufhan Yamanoğlu'na sesleniyorum. Sevgilim inşallah çok yakında kavuşacağız ve bütün bu dertler bitecek, dert dediğime bakma. Benim tek derdim sensizlik, canımın içi. Hepimiz buradayız, seni özlemle bekliyoruz. Mesafeler umurumda değil. Seni her geçen gün daha çok seviyorum Yusuf'um. Allah'ıma emanetsin, seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırıyor denizimiz.

mesajlarınıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı. Çarşamba kapalı C7 koğuşunda yatan canımız Münevver Temiz'e, güzel yüzümüz, aklımız, kalbimiz, hepsini de dualarımız eksik etmiyoruz. Her şey güzel olacak, bunu unutma. Biz her zaman olduğu gibi ve olacağı gibi senin her daim yanındayız. Kız kardeşin Yasemin Temiz ve ablan Büşra'dan armağan olsun. Ne kara kaşına ne kara gözüne şarkısı diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz Münevver Temiz'e armağan olsun diyor. Sonrasında bir başka mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Samsun Kapalı A20 koğuşuna Batuhan Sayı'ya, seni özlemek zor değil, beni asıl yoran seni beklerken bir yandan da yaşadıklarımız bıraktığı ağırlıkla uğraşmak. İçimde hep sana olan sevgim var, hem de taşıdığım kırgınlıklar. Kalbim sana gelmek isterken bir yandan bıraktıklarını toparlamaya çalışıyorum. Aklım sende kaldı, dikkat et kendine. Batuhan Sayı'ya armağan olsun diyor sevenleriyle.

Samet Gayrimenkul sponsorluğunda Salı gecesinde beraberiz. 22.45 saatlerimiz beraberliğimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Aykut Sekmen buradan sizin aracılığınız ile Samsun Çarşamba seyahat ipinde yatmakta olan Dünyalar Güzeli eşim Emine Sekmen'e çok selamlarımı iletiyorum. Bugün iyi olduğunun haberini aldım. Çok mutlu oldum. Her daim yanında olduğumu tekrar tekrar söylemek istiyorum. Kendine iyi bak. Seni çok seviyorum. Özlerim şarkısını armağan ediyorum diyor Aykut Sekmen.

Yener senin adın kalbimin en güzel yerinde sessizce açan bir çiçek gibi. Mesafeler seni benden uzaklaştırsa da sevgimi hiç eksiltmedi. Her gece gözlerimi kapattığımda kavuşacağımız günü düşünüyorum. Kavuşacağımız günü düşünüyorum. O gün geldiğinde bütün özlemlerimiz tek bir sarılışta anlam bulacak. O zamana kadar bil ki kalbim hep seninle atıyor ve seni ilk günkü gibi, hatta daha çok özlüyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a, yar gözlerin ağlar gibi parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

İyi yayınlar Çarşamba Kadın Kapalı C9 koğuşundan Nursen Açalık Bafra Açık'ta bulunan değerlim, çok sevdiğim kalbimin diğer yarısı Samet Aynay'a hasret ve özlemle nazar değmesin şarkısı armağan olsun diyor Nursen Açalık için geliyor.

Kutku FM 105.0 Kaan Uruaz Kelebek'ten Bafra T-Tipi Kapalı'da yakmakta olan dayılarım Adil Çınar Ünal Bey Göktuğ Ünal için Adaletin Bu Dünya parçasını istiyorum. Saygı bitti, hatır bozuldu. Şüphesi olan şansını denesin dayım. Sizi seviyorum. Kaan Uruaz Kelebek'ten armağan olsun diyor.

23.00 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında yeni saatimizdeyiz. Yayınımız devam ediyor. Mesajlarınıza sırayla yer veriyoruz ve gelen mesajları hemen listemize dahil ediyoruz. 0542-744-6555 WhatsApp numaramız. İyi yayınlar, ben Ankara'dan Sinem Karadeniz. Samsun'da yatmakta olan canım eşim Muratcan Karadeniz için İbrahim Dizdek'ten Gözlerinde Yemin Et şarkısına ona armağan et olsun. Mesafeler sevmeye engel değil, gönlüm seni 40 diyar öteden de sever ömrüm diyerek mesajını sonlandırmış. Ankara'dan Sinem Karadeniz'den armağan oluyor.

sevdiğim, yüzüme bak. Beni bırakıp gidecek misin, gitme. Ne olursun 5 dakika düşün, düşüncesizlik etme. Ömrümü sevdasıyla demlediğim, hayat zaten zor, çıkmazlara düşürme beni. Düşün, senden sonra düşeceğim halleri düşün, gözümün ışığı. Sen gidersen hafızamı kaybederim, 29 harfin 25'ini unuturum, güzel yüzlüm. Düşün, en ufak hatayı canımla öderim, can yoldaşım. Musalla taşımda düşün beni, ömrüme düşmanlık etme yarim. Düşün mesela, bayraksız vatan olur mu? Sen bayrağımsın, bağımsızlığımsın. Sen gidersen elimden alınır özgürlüğüm. İşgale uğrar bütün sınırlarım. Kendi yurduma yabancı etme beni. Düşün, hayatımızı düşün, sevdamızı düşün. Öfkene zincir vur, biraz dur. Aklınla düşün, memleketin halini düşün mesela. Her yerde bir ayrılık havası. Düşün, düşün ki aydınlansın düşün sevdiğim. Seni seviyorum, seni seviyorum sevdiğim. Gitme, gitme.

üzerine düşün. Beni sensiz, seni bensiz düşün sevdiğim. Yere düşen cam gibi dağılırım, gitme. Canımı tenimden ayrı düşün Özge yoldaşım. Beni ayrılığa mecbur etme. Düşün, hatırlıyor musun? Seni ilk gördüğüm gün gönül sayfamı sevdanın mührüyle mühürledim. Ey benim mutluluğumun şifresi, hayatımın rotasını seninle belirledim, gitme. Düşün, gönül kubbemde asılı duran yıldızım, dilimden düşmeyen niyazım. Sen gidersen ziyan olur bütün emeğim, gitme. Sen nasıl dokunursun başka birine, nasıl birini koyarsın benim yerime, düşün. Bütün şüpheleri hafızandan sil artık, sadakatle bağlıyım sana bil artık. Mesafe koyma aramıza, zulümdür ayrılık. Beni senden mahrum etme, haydi tut ellerimden. Kirlenmeden gülüşün, son bir kez daha düşün. Sevdamızı düşün, memleketi düşün, geleceğimizi düşün. Düşün ki aydınlansın düşün. Gitme, seni seviyorum. Gitme, sevdim.

İyi yayınlar Aydın Koşu'ndan Omatosür Başlacan abim Samet Yıldırım'a selam ederim. Hak bildiğin yolda yalnız da olsan yürü, çünkü hakikat kalabalıkla ölçülmez. Pislik parçam sen yanarsın bahçesi. Abim Samet Yıldırım'a armağan ediyorum. Tek gerçek Samet Yıldırım, Umut Öztürk'ten armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Canım kızım, her zorluğun ardında bir kolaylık vardır. Rabbime güven, sabrını ve duanı hiç bırakma. Ben her gün ellerimi senin için semaya açıyor, gönlüne huzur ve en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşman için dua ediyorum. Unutma, bir annenin duası evladını hiç yalnız bırakmaz. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol kızım. Kübra Taş'ın annesinden Kübra Taş'a armağan olsun. Gözünün ilk ağrısı parçası diyerek mesajını sonlandırmış. Arşivde bulunmadığı için bir başka şarkıyı gönderiyoruz. Kübra Taş'a armağan oluyor annesinden.

Selamünaleyküm, ben Batuhan Çakan. Aleykümselam Samsun. Cezaevlerinde yatmakta olan abi kardeşlerim Alihan Demirhan, Şerif Tuğlu, Emirhan Yavuz, Miraç Doğan, Mert Aksoy, Kerem Çelik, Anata, Özkan Atmaca, Anılcan, Esen Türk, Denizci Kemal, dayım Ümit Türkmenoğlu için ağlasın yüreğim türküsünü armağan olsun. Sizi seven kardeşiniz Batuhan Çakan'dan.

0: varsa aradığın ev, Samev Gayrimenkul katkılarıyla.
1: Bir yeni arka bak açıkta, D7 koşuna yatan Furkan Büyük'e bir daha sevmek yok parçasını armağan ediyorum. Furkan Büyük'e gelsin diyor dinleyicimiz.

22-20 saatlerimiz, 23-20 saatlerimiz salı gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler ve bu ayı da bitiriyoruz. Kalpten Kalbi programında yayınımız devam ediyor. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Şu anda geceye dair bekleyen 4-5 mesajımız var. Gelen mesajları da hemen listemize dahil ediyoruz seri bir şekilde. İyi günler diliyorum. Samsun T-Tipi kapalı A7. Koşuna yatan kalp hırsızım, ayarsızım. Tamer Karaslan için gelsin. Birçok şeyin üstesinden gelirken güçlü olursun da minik bir sorun insanı zorlar ya, işte öyle bir akşamdayız. Uzakta olsan da varlığını bilmek beni biraz teselli ediyor. Her şey daha iyi olacak. İnşallah ben buradayım. Merak etme, dualarım seninle. Gamze'nden öpüyorum. Mert yürekli adamım. Sibel'inden armağan olsun diyor.

Fatih Yener, Samet Bostancı, C7 Koşun'da yatmat olan Şerafettin Dirican, Serdar Öztürk'e Mustafa Şen'e C8 Koşun'da yatmat olan Şeref Efe Aydın ve ayrı olarak Atam Resim Seyit Aslan Bostancı özgür günlerde kavuşmak dileğiyle diyerek mesajını sonlandırmış Samet Bostancı'dan. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Gönlümden kalbime sevdiğim, kafana hiçbir şey takma. Allah'ım kerimdir, aşacağız Allah'ın izniyle bu zor günlerde. Bu zor günleri kalbini, gönlünü ferah tut. Seni çok seviyorum Allah'ım, emanet ediyorum. 12'de gökyüzüne bak, orada buluşalım diyor.

İyi yayınlar A18 Koğuşu'nda yatağın değerlim. Mustafa Angay, sözüm olsun sana, tıpkı Süleyha'nın Yusuf'a beslediği o sabırlı ve köklü sevda gibi ömür adanmışlıkla seveceğim seni. Her şeyden çok seveceğim. İyi ki sen hayatım, ben iyiyim, sen beni merak etme. Yıldız Silve Sevgilim şarkısı Mustafa Angay'a armağan olsun diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Gelen mesajları da hemen listemize dahil ediyoruz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Erdoğan'da sen varsın Rabbim, sana sabır, kalbine huzur versin. Hiçbir imtihan sonsuza kadar sürmez. Allah sabreden kullarını asla yalnız bırakmaz. Ben seni sevgili duayla ve umutla bekliyorum. İnşallah en güzel kavuşmayı da bize Rabbim nasip eder. Kurban oldum Emrah Yağçı'ndan Kübra Ataş'a armağan olsun. Emrah Yağçı'ndan Kübra Ataş için gelsin çabuk olalım aşkım şarkısı diyor dinleyicimiz. Yağçın Coşkun'dan oğlu Alihan Coşkun'a ve tüm dostlara armağan olsun diyor. Peki bir başka mesajımız Kavak Açık Cezaevi diye 7 koğuşuna yatan Türkan Büyük'e ben vazgeçtim artık parçası armağan eder misiniz diyor. Arşivde bulunmadığı için güzel bir şarkıyı sizin için de gönderiyoruz Türkan Büyük'e. Armağan olsun diyor.

23.33 saatlerimiz Salı gecesinde. Tutku FM, ben İlker. Kuru Bacak Samsun T-Tipi Kapalı'da bugün tahliye olduğum, A22 koğuşunda aynı çatı altına kadar bile yapmış olduğum abilerim ve kardeşlerim Paricam Pek Özler, Harun Mutlu Dinçay, Çarıkçı Adem Çağal, Özcan Karakoç, Umurcan Koparan, Oğuzhan Tonuş, Yusuf Yunus Korkmaz, Aziz Çınar'a, Serkan Dere, Hasan Kıran'a ve Berat Kaya'ya selam olsun. Parkı koğuşlarda bulunan Ömer Faruk Çelik, Abdullah Dağbe, Muhammed Beden'e selamlarımı gönderiyorum. Kiracı şarkısını armağan ediyorum diyor İlker Kurbacak'tan. Armağan

Kimi gittiği yeri mutlu eder, kimi kaldığı yeri. Kalpten Kalbe programında en güzel şarkıların adresinde sevgili dinleyiciler, geceye devam ediyoruz. Sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Ayrıca WhatsApp üzerinden 0542-744-6555 WhatsApp numaramız ve saat 20'de başladı beraberliğimiz. Yarın akşam biraz daha erken saatte mesajınızı göndermenizi sizlerden rica ediyoruz sevgili dinleyiciler.

İyi yayınlar Taner Bey, Uğur Işlak'tan. Ben Kahramanmaraş'tan Nursel Yağmur. Işlak'tan Ay Yıldız kolye şarkısını armağan ediyorum diyor. Uğur Işlak değil, Ahmet Şafak söylüyor o parçayı. Kahramanmaraş'tan Nursel Yağmur için geliyor. Diğer bir mesajımız bizlere ulaşan, iyi yayınlar. Annesinden Alper Ustabaş'a oğluma, biricik oğluma armağan olsun bu parça ve tüm güzel şarkılar diyor.

Kara Kızı'yı Naciye 28'de Erşim Resul Dalbey için hayat bana birçok şeyi öğretti ama sensizliği öğretmedi. Her gün biraz daha özlüyorum, her gece biraz daha yolunu gözlüyorum. Yine de üzülmem çünkü sevdiğim adamın bir gün sesimi duyacağına, elimi tutacağına inanıyorum. Bu şarkı hasretin ortasında sana uzanan kalbimin sesi olsun. Seni bekleyen kara kız, sen armağan olsun bu parça diyor.

WhatsApp numaramız 0542-744-6555 sevgili dinleyiciler. 23.48 yaptık saatlerimizi. Salı gecesinde ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimizi de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz.

İyi yayınlar çarşamba. Samsun S tipinde yatmakta olan biricik kardeşim Bektaş Kocabıyık, seni çok seviyorum Bektaş'ım, kendine dikkat et, yeni yaşın sana özgürlüğünü versin, bize kavuştursun, doğum günün kutlu olsun ömrüm. Ebru Kocabıyık, Ertan Işıklı, Dudu Menteşe, Yeşim ve Selen Kocabıyık, hepimiz seni çok seviyoruz ömrüm, dikkat et kendine iklim, Bilsen şarkısını armağan ediyorum. Şimdiden teşekkürler, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış denicimiz.

0: Bertil açtırmış mesajını yayınlar bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun diyor. Mert için geliyor.
1: Tutku FM.

Ali Hınık ve güzel yorumlarından bir tanesi Kalpten Kalbe programında yer aldı sevgili dinleyiciler. Sonlara doğru geliyoruz. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendiriyoruz. Sen benim kalbime yazılmış en güzel hikayesin. Aramıza giren zaman da mesafe de sana olan sevgimi eksiltmedi. Seni özlediğim her gün sevgimin ne kadar gerçek olduğunu daha iyi anlıyorum. Bazen sadece seni hayal etmek bile bana güç veriyor. Çünkü biliyorum ki en güzel kavuşmalar en çok sabredenlerin olur. Senden tek isteğim umudunu hiç kaybetmemen. Ben seni her koşulda aynı sevgiyle bekliyorum. Bir gün bu hasret bitecek ve geriye sadece kavuşmanın mutluluğu kalacak. O güne kadar kalbimin en güzel yeri hep senin olacak. Üzerini ör, seni çok seviyorum, kocaman öpüyorum, Rabbime emanetsin. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a en büyük aşkım sensin parçası armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Emrah Yalçın.

biliyorsun ya. Arkanda bıraktığın bu enkazın selasını da okut. Öyle git.

Evet, saat 20'de başlayan bir haberliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sanayi Gayrimenkul sponsorluğunda sevgili dinleyiciler, mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında buluşmak üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü aya yutun. Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mültecisliklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

Bu gece sen onun yüzüne açılmaz bir kapı kapattın. Kirli, paslı menteşelerin sesinde sıkıştı yüreği. Kirpikleri hissetti yokluğunu. Büktü boynuna. Deprem. Aylar sonra bir oda dolusu yalnızlığıyla sokaktaydı. Sicim gibi yağmur yağıyordu. Bir kenti boydan boya temizliyordu. Sokakta kimsecikler yoktu. Köpekler bir köşeye sinmiş, onu gözetliyordu. Kirliydi. Yaşamaktan utanıyordu. Tir tir titriyordu yüreği. Yaralı bir güvercin gibi. Oysa bu yürek bir zamanlar güneşe ateş vermişti. Bu yürek cehennemde buz satmıştı. Şimdi köpekler onun için ağlıyordu. Yorgundu, konuşamıyordu. Şu hayatı sırtından atamıyordu. Yerde kuru bir ayrılıkla bir kuş ölüsü yatıyordu. Bir deli rüzgar ellerindeki tozu aldı. Ne bir dost kaldı yanında, ne de bir düşman aklında. Zor bir gün, önünü göremiyordu. İnsanlar çığlık çığlığa yüzünü seçemiyordu. Gözlerinde aşksız ayrılık vardı. Kirpiğinden yüreğine saplanan paslı bir tren gibi geçip giden. Ellerinde bir yalnızlık, adımlarıyla büyüyen. Belli değildi kimin sevdası kimin yüreğinde. O aşkını taşırdı hayatın ta orta yerinde. Sırtında ayrılık, dilinde küfür. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Pahalı bir kedi gibi sıcacık hayallerinin dibinde. Ben sokakta dövülmüş, sahipsiz bir köpek gibiyim. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Ben gidiyorum, sen susuyorsun. Susmanın güzelliğinde suskunluğumla boğuluyorsun. Siliyorum dudağında kalan yalanı, yalan doğuruyorsun. Dokundukça ellerimde çoğalıyorsun. Ben geldiğim yoldan, geldiğim gibi acılara bezenip, ayrılığı bir gelin gibi süsleyip,

Bir kapı kapandı bu gece benim de gözlerimin içine. Kirpiklerim hissetti yokluğunu. Büktüm boynumu. Deprem bu. Tenime değdim, kokun sinmiş mi diye. Sol elime baktım, bahar gibiydin. Avucuma kuşlar kondu, parmağıma yıldızlar. Bir nehir oldun, aktın gittin. Sağ elime baktım, cehennemdin. Ayrılıktın, ateştin, kordun. Deprem bu. Bir hayat yandı bitti, kül oldu. Adaklar yüreğimden geçip gitti. Tutabilseydim birini, korkmadan kesebilseydim eğer, biliyorum gelecektin. Zoruma gidiyor, zor bir gün. Bilirim zorla güzel.

Yoksa çirkin olmak vardı, kovsan da kapından gitmemek vardı. Ama bir üzüm vardı ellerinde kaybolan. Öyle çok küçüldüm ki artık büyümek zamanı. Ey sevdalılar, ey dostlar, var olan bütün güzellikler, yürüyemediğim parke taşları, patika yollar, dağlar, taşlar, elveda, elveda sahil kasabaları, gidemediğim köyler, kentler. Ey sırtında hayatı taşıyan insanlar, hayata sevdasını taşıyan insanlar. Ey gagasında son bir tebessüm kalan martılar. Ey ölmüş çocuğunun alnını öpen analar. Siz kalın sağlıcakla, ben gidiyorum. Gözlerinizden akan iki damla isyan olsun, bu bana yeter. Elveda yaralım, 40. kapıyı kırdım elveda. Dağların mektebi başka,

canım burnumda. Ölmekten falan da korkum yok ha. Aklım anamda, aklım yavrumda. Yeter Felek, bırak şu yakamı. Benle uğraşma. Ben başımı dertten kurtaramadım.

0: FM 105. Duyguların frekansı.
1: Ne sevgi sanmadım ben. Sen beni sevmemişsin.

bir adam düşün. Sevildiğini sanıyor. Ama aslında sadece birinin yalnız.

Artık içimde kırık bir ses var. Ne sevda kaldı ne sabır. Sen giderken şunu anladım. Bazı insanlar sevmez, sadece sığınır.

yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret benim senden sonraki halini.

karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara, taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, böyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dünyası.

0: FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.
1: Neler, neler etmedin sen bana. Artık inan ki eyvallah yok sana. Vursan bile beni yerden yere, vursan da şu kalbimi 100.000 kere, seviyorum inadına Felek, seviyorum inadına.